sana güvendiğim için canını telefon numarasını bile anlatacağım.